öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisini incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: karamı, açma yaramı, perişanım ben.
1: Adüy FM.
2: Kamu spotu.
3: Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
4: Bir saniye lütfen. 14.
3: 14.
4: 15 11.
3: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
6: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi'den bahsedeceğiz. İslami ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbeli alimi Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi, 1116 yılında Bağdat'ta doğmuş olup soyu Hazreti Ebubekir'e dayanmaktadır. 3 yaşındayken babası vefat edince amcasının himayesinde büyümüş ve tahsil hayatında devrin ünlü ilim adamlarının da aralarında bulunduğu 80'den fazla alimden tarih, hadis ve fıkıh okumuştur. 1132 yılında Mansur Camii'nde vaaz etmeye ve daha sonra halife ile vezirlerin yanı sıra fakihlerin de katıldığı meclislerde ilmi konuşmalar yapmaya başlayan İbnül Cevzi, hac yolculuğu dışında Bağdat'tan ayrılmamış ve hayatının sonuna kadar irşat faaliyetlerinde bulunup 1201 yılında vefat etmiştir. Çok sayıda öğrenci yetiştirmiş olan İbnül Cevzi, tarih, biyografi, hadis, tefsir ve akaid alanlarında pek çok eser telif etmiş, aynı zamanda Arap dili ve edebiyatı öğrenimi gördükten sonra da teorik eserler ve bir divan oluşturacak kadar şiir kaleme almıştır. İbnül Cevzi aslen vaiz olarak ün yapmış olup hem vaaz ve irşadın teorisiyle uğraşarak eserler yazmış hem de etkili vaazlar vermiştir. Vaazları gayrimüslimler üzerinde de tesirli olmuş ve her zümreden insana hitap eden vaaz meclislerinde konuşmuştur. Tarihçi olarak da adını duyurmuş olan İbnül Cevzi, umumi tarih, siyer, tabakat ve menakıb gibi alanlarda eserler vermiştir. Biyografi ağırlıklı bir umumi tarih kitabı olan El Muntazam'da sadece olayları veya sadece biyografileri değil, her ikisini de yıllara göre ayrı başlıklar altında kaydetmek suretiyle iki metodu birleştirmiş ve böylece tarih yazıcılığına yenilik getirmiştir. Eserlerinde tarihi mirası geniş bir şekilde değerlendirdiği gibi kendi gözlemlerinden, belgelerden, çağdaşı olan diğer şahıslardan da faydalanmış ve kendisinden sonraki birçok tarihçiye kaynak oluşturarak onları tarih yazım metodu bakımından etkilemiştir. Hafizül Irak ve Nasirü Sünne lakaplarıyla anılan İbnül Cevzi, hadis aldığı hocalardan ne zaman rivayette bulunduğunu çok defa kaydetmiş, ardından onlardan duyduğu hadisin âli ve nazil oluşu, Sahihayn'da yer alıp almadığı üzerinde durmuştur. Hadiste ve vaazda devrinin imamı kabul edilerek, özellikle hadis metinleriyle ilgili bilgisi takdir edilmiş olup, kıssasçılık ve vaaz geleneğine getirdiği yeni boyutla hadis ilmine önemli bir mevki kazandırarak vaizlik mesleğinin hadis uydurmacılığından kurtarılmasına önemli katkı sağlamıştır. Kur'an ilimlerine dair ilk eser yazanlardan biri olan İbnül Cevzi'nin Fünunul Efnan adlı eseri, gerek ihtiva ettiği 30'u aşkın konu başlığındaki çeşitlilik, gerekse bu başlıklar altında ortaya konulan bilgilerin sunuluşundaki metot bakımından daha önce yazılan konuya dair kitapların en iyisi kabul edilmiştir. Tefsirde de oldukça anlaşılır ve açık bir yöntem uygulayan İbnül Cevzi, Tefsirül Beyan fi Tefsiril Kur'an adını verdiği ve rivayetle dirayet usulünü kullandığı eserinde kıraat farklılıklarına, esbab-ı nuzule ve nasih mensuha da yer vermiştir. Bununla birlikte Zadül Mesir adlı eserinin başında da tefsir metodunun ipuçlarını vermiş, eserinde hangi hususları öne çıkardığını bildirmiş ve diğer tefsirlerin çoğunlukla nasih mensuh, esbab-ı nuzul, Mekki Medeni, Müşkilül Kur'an, ahkam ayetlerinin tefsiri gibi konulardan kimisini ihmal ettiğini, kendisinin ise bu hususlara gerektiği kadar yer verdiğini söylemiştir. Ayrıca çok sayıda müfessirin görüşünü asıl kaynaklarından seçerek bir araya getirmiş olması, kendisine rivayet tefsiri alanında önemli bir mevki kazandırmıştır. Hadis alanında yazdığı Camiül Mesanit vel Elkab adlı ansiklopedi niteliğindeki eserinde Ahmet bin Hanbel'in El Müsned'ini esas almakla birlikte sahabenin Buhari, Müslim ve Tirmizi'de bulunan rivayetlerini de derleyerek her sahabenin müsnedini daha geniş biçimde tespit etmeye çalışmış ve bu kaynaklardaki âli isnatlı hadislere işaret etmiştir. Eserde sahabeleri alfabetik olarak sıralayan İbnül Cevzi, ayrıca hadislerde anlaşılması zor kelimeleri,
senet veya metinlerde mevcut illetleri açıklamış, zayıf rivayetleri de belirtmiştir. Aynı zamanda ezberleme ve ezberlemeyi kolaylaştırmanın yolları gibi meseleleri ele aldığı başka bir eserinde de güçlü hafızalarıyla tanınan 79 hadis hafızının biyografisine yer vermiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebu'l-Fereç İbnü'l-Cevzi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Yaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması.

ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbn-i Zühr'den bahsedeceğiz. Batı'da tecrübi tıbbın kurucusu olarak tanınan İbn-i Zühr, Endülüs'te yetişen ünlü bir tıp alimidir. 6 nesil boyunca tabiplik yapan bir aileden gelen İbn-i Zühr, 1091 senesinde Endülüs'ün İşbiliye şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayarak fıkıh, edebiyat ve din ilimlerini tahsil etmiştir. İbn-i Zühr, tıp ilmini babasından öğrenmiştir. İlim öğrenmek için Kayrevan ve Mısır'a gitmiş, dönüşünde İşbiliye'ye yerleşerek burada 1161 senesinde vefat etmiştir. İlk defa tıp, cerrahi ve eczacılık incelemelerini birbirine bağlayan İbn-i Zühr, rasyonel tedavi metotlarını bularak bunları geliştirmiş ve insan tabiatına büyük önem verdiği için tedavi metotlarında deney ve gözlemi mesleğin temeli kabul etmiştir. İbn-i Zühr, ortaya koyduğu yeni tedavi usulleriyle tanınmış, değişik ilaç ve uygulamalarını insanlardan önce hayvanlarda tecrübe etmiştir. Örneğin, kendinden önce güvenilirliği tartışılan üst solunum yolu tıkanmalarında hava yolu açma işlemini keçiler üzerinde yaptığı çalışmalarla güvenli ve standart cerrahi teknik haline getirmiştir. Ayrıca koyunlarda ölüm sonrası yaptığı zatüre ile ilgili araştırmaları bugünkü çalışmalara ışık tutacak nitelikte olup günümüz tıp literatürüne girmiştir. İlk olarak karın zarı iltihabıyla sulu ve kuru kalp zarı iltihabını akciğer hastalıklarından ayıran İbn-i Zühr olmuş, uyuz hastalığını ve uyuz böceğini doğru olarak tarif ettiği için de ilk parazitolog olarak kabul edilmiştir. O, normal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda yutaktan ve yemek borusundan doğrudan beslenmeyi uygulamış, bunun yanında orta boşlukla ilgili tümörleri, bağırsak veremi ve orta kulak iltihabını tarif etmiştir. Ayrıca idrar yolu hastalıklarında koruyucu hekimliğe inanmış ve bu konuda diyetin ehemmiyetini vurgulamıştır. İbn-i Zühr, cerrahların anatomi bilgilerinin çok iyi olmasını vurgulayarak, cerrahların yetiştirilip bağımsız olarak tek başlarına ameliyat yapabilmeleri için çok iyi oturmuş bir eğitim programının gerekliliği konusunda ısrarcı olmuştur. Bunun yanında cerrahi bir hastalığı tedavi etmeye çalışan bir hekimin nerede durması gerektiğini belirlemiş ve hastayı zamanında bir cerraha yönlendirmenin önemini belirterek cerrahinin tıbbın ayrı bir dalı olduğuna dikkat çekmiştir. Tıp alanında birçok eser yazan İbn-i Zühr'ün kaleme aldığı eserlerinden sadece 3 tanesi günümüze ulaşabilmiştir. En önemli eseri tedavi ve koruyucu hekimliği kolaylaştırma konulu kitabıdır. Bu kitapta baş, boyun, göğüs ve karın bölgesiyle kemiklere ait klinik durumlar ve ateşli iltihabi hastalıklar hakkında hastalara, yakınlarına ve tıp ilmine yabancı olan kişilere bilgiler verilmiştir. Nefisler ve bedenlerin ıslah edilmesine dair Orta Yol kitabı adlı eseri ise bedeni ve ruhi hastalıkların teşhis ve tedavileriyle ilgili olup çok önemlidir. Göğüs, sırt, karın bölgesi, bacaklar, dil, ağız, ses, kulak, burun, boğaz ve göz hastalıklarıyla tedavi usullerinin anlatıldığı bu eserde ayrıca baş, saç, kaş ve kirpik üzerine incelemeler yapılmış, insan yüzünün aldığı renklere göre sıhhat veya hastalıkların teşhis edilebileceği belirtilmiştir. Son bölümde humma ve zatürre gibi hastalıklar izah edilerek tedavileri ele alınmış ve hijyenin önemine vurgu yapılmıştır. İslam'ın altın çağının en büyük hekimlerinden ve klinikçilerinden biri olan İbn-i Zühr, çağının diğer Müslüman alimlerinin aksine sadece tıp sahasında eserler vermiş, bunlar Latince'ye ve İbranice'ye çevrilerek 18. yüzyıla kadar Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. İsmi halen Milletler Arası Cerrahi dergilerinde geçen, tıp tarihi araştırmalarında kendisine atıfta bulunulan İbn-i Zühr hakkında, İnsan anatomisi ve kadavrada teşrih konusunda en ince detaylara vakıf olduğu ve cerrahi tekniğinin mükemmel olduğu ifadeleri kullanılmıştır. Ömrünü tıp ilmine adamış alim İbn-i Zühr'den bahsettik. Örnek şahsiyetlerin sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
0: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, yüzyıllardır kullanıla gelen bir deyimimiz var. Birçok alanda, birçok konuyu, birçok sorunsalı ifade etmek için kullanıyoruz. Hani az sözle çok şey anlatmak deriz ya, işte öyle bir şey. Daha doğrusu az sözle çok şey anlatmanın ne demek olduğunu az sözle anlatan bir deyim. Nedir o? Efradını cami, ayarını mani. Ne demek efendim bu söz? Ne anlatıyor? Değerli dostlar, deyimin genel ve basit açıklaması şu. Efradını cami, yani kendisine ait olanları toplayan, ayarını mani, yani kendisinde olmayanları dışarıda bırakan. Bunu biraz açalım efendim. Söz gelimi masadan bahsediyoruz. Hani şu her gün kullandığımız, üzerine bir şeyler koyduğumuz, ayakları olan, düz bir yüzeyi olan, çoğu zaman tahtadan yapılmış masa. Efendim şimdi bir masayı anlatmak istiyoruz. Masanın nelerden oluştuğunu, nasıl bir yapısı, görünümü, kısaca ne olduğunu ortaya koyacağız. Masa. Bir masa için ne gerekir öncelikle? Düz bir yüzey, öyle değil mi? Bu yüzey tahta olabilir, metal olabilir, plastik olabilir ya da başka bir madeni yapıda olabilir. O halde bir masa için ilk unsur düz bir yüzey. Bir masa için gerekli olan bir başka unsur, o masayı ayakta tutacak ayaklardır, öyle değil mi? Ayakların şekli, cinsi, yapısı değişebilir. Demir olabilir, alüminyum olabilir, tahta olabilir. Ama ayak işlevi gören bir şeyin olması şart. O halde bir masa için gerekli ikinci unsur ayaklardır. Peki daha başka ne gerekir bir masa için? Efendim, bir masa söz konusuysa elzem olan başka bir şey söz konusu değildir. O halde bir masa için iki vazgeçilmez unsur gereklidir. Düz bir yüzey ve ayaklar. Bunların dışında renk, boyut, açılır katlanır olmak, kalınlık, incelik ikinci, üçüncü dereceden gerekliliklerdir. Değerli dostlar, biz şimdi ne yapmış olduk? Bir masa tarifi yaparken masaya ait tüm unsurları toplamış olduk. Buna ne diyoruz? Efradını cami. Ve gene bu anlattıklarımızla bir şey daha yapmış olduk efendim. Ne yapmış olduk? Bir masa için gerekli olmayan diğer tüm unsurları tarif dışında bırakarak masaya ait unsurları toplamış olduk. Söz gelimi bir masanın bir klavye ile doğrudan bir bağ olmadığını ya da sandalye ile masa arasında gene doğrudan bir bağ olmadığını ortaya koymuş olduk. Peki böylece ne yapmış olduk? Ayarını mani, yani masaya ait olmayan unsurları dışarıda bırakmış olduk. Böylece ortaya efradını cami, ayarını mani bir tarif çıktı. Efendim, cami Arapça bir kelimedir ve cem kökünden gelir. Toplamak demektir ve cemaat de aynı kökün bir türevidir. Efrat gene Arapça bir kelimedir ve fert kelimesinin çoğuludur. Yani fertler demektir. Müfret, müfredat, infirat diğer kardeş kelimelerdir. Ayar, gayr kelimesinden türemiştir. Gayr, başka demektir ki çoğu zaman gayri şeklinde dilimizde bir kullanım alanı bulmuştur. Mani de kısaca engel demektir. Efradını cami, ayarını mani. Bugünlük de bu kadar. Umarız efradını cami, ayarını mani ifadesini gene efradını cami, ayarını mani tarifince anlatabilmişizdir. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir, çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adü FM Radyo Dergisi.

0: tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: İşbirliği, evlilikte hani bir söz vardır. Aşk buhar olup uçuyor evlendikten sonra. Ne oluyor bu aşka diye. İşte evlilikte iyi işbirliği kurabilen kişiler aşkı devam ettiriyorlar. Ömür boyu aşk haline dönüşebiliyor. Evlilikte karşılıklı işbirliği kurmayı başaramayan kişiler sevgi yavaş yavaş azalıyor, sönüyor. Şimdi yani işbirliği demek monolog değil, diyalog demek. Yani monolog biliyorsun bir taraf söylüyor, diğer taraf yapıyor, dinliyor tarzında. Yahut da otokratik aileler de demokrat aileler vardır. Bu ikisi arasındaki farkı iyi anlamak gerekiyor. Şimdi otokratik ailede kararlı tip bir kişi verir. Ya anne ya baba. Ata erkesi baba, ana erkesi ana verir. Kararlar o verir. Tatile nereye gidileceğini, eve ne alınacağını, nerede ne yapılacağını karar verilir. Burada kararlar tartışarak birlikte verilmez. Bu işbirliği değildir. Bu sadece itaat etmek demektir. Yani işbirliğinde herkes fikrini söyleyecek ama son sözü diyelim dış gerçeklikle ilgiliyse, evin dış ihtiyaçlarla ilgiliyse son sözü baba söyleyecek. Evin iç ihtiyaçlarla ilgiliyse son sözü anne söyleyecek. İşbirliği budur. Yani bir paylaşım. Yani işbirliğinde sınırlar bellidir, kurallar bellidir ilk başta. Ya rastgele bir işbirliği olmaz. Bu nedenle bir birlikte yaşama sözleşmesidir evlilik. Bir işin evliliğin hukuki metni vardır, sözleşmesi. Ama onun dışında ayrıca evliliğin vicdani sözleşmesi de vardır. Böyle durumlarda bunun sınırları da. Şimdi şuradan hareketle gidebiliriz. Hukuku tanımlarken hukuk kanunların koruduğu menfaat olarak tanımlanır. Ama vicdan da ahlakın koruduğu menfaat olarak tanımlanır. Şimdi böyle durumlarda vicdanlı iç hukuk önemli burada. Bir dış hukuk, yazılı hukuk, bir de yazılı olmayan iç hukuk, vicdani hukuk vardır. Bu hukukta da yani ahlaki normlara uyup uymam önemlidir. Ahlakın koruduğu menfaat vardır. Böyle işte bu nedenle evlilikte işbirliğini kurabilmek için yani 3 tane önemli bağ var. Sevgi, saygı, güven bağı. Bu 3 bağı ayakta tutmayı başarabilmek gerekiyor. Yani bu bağı başarıda tutamadığımız zaman evlilikte işbirliği olmuyor. Bir diğer tarafın diğer tarafa itaat oluyor. Kölelik oluyor bunun adı. Kararların birlikte alınması, kendi fikrini zorla kabul ettirmemek, bazı çağdaş değerlerdir bunlar, demokratik değerlerdir ki demokratik kişiliğin en önemli değerleri bunlar. İşbirliği içinde birlikte yaşama bilinci oluşturmada çok önemli. Onun için demokrasi aileden başlar diyoruz. Demokrasi deyince hep siyasi bir terim olarak algılanıyor. Aslında bizim demokrasi şura vardır demokraside. Bu aslında demokrasi, şu anda demokrasi denilen değerlerin büyük çoğu bizim atalarımızdan almış Batı. Bunu bilmemiz gerekiyor. İsim vermiş, sistematize etmiş. Demokrasi diye bütün dünyaya şu anda çağdaş değer diye sunuyorlar. Aslında bakıyorsunuz şu üç özellik nereden alınmış? Batıdan mı doğudan mı kaynağı? Birincisi bak muhalefete açık olmak. Birincisi muhalefete açık olmak, eleştiriye açık olmak. Bu narsist kültürler, Batı kültürü narsist kültürü, bencil kültürüdür. Ama Doğu kültürü empatik kültürdür. Yani eleştiriye açık kültürdür. Bu muhalefete açık olmak. Hatta meşhur bir örnek vardır. Hazreti Ebu Bekir döneminde, bunun hilafet döneminde Halid bin Velid çok büyük bir zat. Yani büyük zat, bir savaş oluyor. Savaşta birisi ölüyor. Onun karısını 3 ay beklemeden nikahlıyor kendisine. Onun üzerine Hazreti Ömer küplere biniyor. Vay diyor, biz kurallar şahıslara göre değişmesi için mi biz peygamberimize Resulullah'tan bunu öğrenmedik diyor. Bu nasıl olur diyor. Bunu görevden alın diye Hazreti Ebu Bekir'e baskı yapıyor. Hazreti Ebu Bekir onun üzerine onu çağırıyor. Yaptığının yanlış olduğunu yapıyor. O da fark ediyor. Hatasını düzeltiyor. Ve ondan sonra İran'a gidiyor. Fetihlere sebep oluyor. Şimdi burada bakın Hazreti Ömer'in adaletinin ne kadar önemli. Yani o güçlü ama bırak işte şey olmasın yani. Ya büyük savaş kazandı, onu da buna uymayı versin ne olacak filan demiyor. Yani kurallara bak, önemli. Bu çağdaşlık, bu medeniyet de işte medeniyet. Yani İslam'ın getirdiği medeniyetin kıymeti buradan anlaşılıyor. Yani hukuka saygı var, şahıslara göre hukuk değişmiyor. Yani bunu görüyoruz burada. Ve bunun üzerine muhalefete açık olmak, eleştirebilmek, hukukun üstünlüğünün o zaman da yaşandığını görüyoruz ama bu zamanda o hukuk anlayışı yok. Yani bugün de bakıyorsunuz güçlülerin hukuku var. Türkiye'deki son yaşanan süreçte görüyoruz bunu. Güçlülerin dediği oluyor. Hakkın dediği, doğrunun dediği olmuyor. Bu 1400 sene önce yazılmış. Bu bir değerdir bak. Demokratik bir değerdir. Diğeri şu, kendi fikrini zorla kabul ettirmemektir. Kendi fikrini zorla kabul ettirmemek. Yani otoriter olmamak. Bu da gene bizim kültürümüzdeki gelişmiş bir değerdir. Batı bunu almış, demokratik değer olarak bize pazarlıyor şimdi. Yani onun fikri ona, benim fikrim bana. Onun dini ona, benim dinim bana. Bu bizim kendi değerlerimizde var olan bir şeydir. Yani herkes kendi, Osmanlı bunu yapmış. Bütün kültürleri özgürce yaşamasını serbest bırakmış. Bu demokratik bir değerdir. Kendi dinini zorla kabul ettirmemi. Batı bunu yeni öğrendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu fark etti. Adına demokrasi dedi. Sonra biz de onu çağdaş değer diyoruz. Üçüncü özellik de totaliter olmamaktır. Yani herkes benim gibi düşünsün dememektir. Çoğulculuktur. Bunu yine bakıyorsunuz. Bizim geçmişimize var. Çoğulculuk var. Yani kendi fikrini zorla kabul ettirmemek. Mesela Yavuz Sultan Selim o dönemde olay isyan çıkaran bütün şeyleri yok etmek istiyor. Hem gayrimüslimleri hem kafirleri yok etmeyi planlıyor. Şeyhülislam yani bir insanı zorla yok etmeyi değil, dinini değiştirmeyi zorla planlıyor. Ya Şeyhülislam engelliyor onu. Molla Güran'ı yanılmıyorsa. Engelliyor, bir dinde zorlama yoktur diyor. Yani zorla din değiştirmek istemiş Yavuz Selim o insanları. Bunu yaptırmıyor. Şimdi bunlar hepsi totaliter olmamaktır. Batı bunu yeni başardı. Aynı dönemde bütün Yahudilere işkence uyguluyordu Batı. Yani Endülüs'te hatta. Bunlar bak demokratik değerler. Muhalefete açık olmak, kendini fikrini zorla kabul ettirmemek, herkes totaliter olmamak, herkes benim gibi düşünsün dememek. Bu değerler bu aileden başlıyor. Yani o halde biz bu aile, bu değerleri kendi ailemizde yaşatmamız gerekiyor. Bu işbirliğinin temelini oluşturuyor. Birlikte yaşama bilinci demektir bu. Birlikte yaşama bilinci olmayan, şimdi ben merkezci kişiler iyi anne olamıyorlar, iyi baba olamıyorlar, onu söyleyeyim. Yani ailenin en büyük düşmanı aslında bencilliktir. Bencil kişiler kendi egolarını özel ve önemli gördükleri için, üstün gördükleri için kendine uyarlamaya çalışırlar her şeyi. Her şeyi ben bilirim, bütün kuralları ben koyarım, ben ne dersem o olur. Duygusu bencilliktir. Bu bencil olan bir insanın dinin görünen kısımlarını yapması çok anlamlı değil. Özünü yapmıyor demektir. Şekli bir dindarlık demek. Bencil insan kendi iç dünyasını eğitememiş kimse demektir. Bu nedenle hayatta bütün kötülükler bencillik kapısından giriyor. Onu söyleyeyim. Bencillik kapısından giriyor. Bütün, yani hatta bencillik, gurur, kibir hepsi üçü bir arada oluyor genelde. Hatta büyük bir din alimi şöyle söylemiş. Bütün iyilikleri bir yere odaya koysanız, bütün kötülükleri bir odaya koysanız, o iyiliklerin kapısını tevazu açar, kötülüklerin kapısını kibir açar diyor. Bu duygu varsa bir insan, kibir duygusu, işte bencillik onun bir uzantısıdır. Ben bilirim. Her şeyi ben daha iyi anlarım. Kuralları ben konarım. Ben merkezciliği muhakkak eğitmesi gerekiyor. Günümüzdeki insanın bu asrın hastalığı, egoizm, narsizm bu asrın hastalığı. Ve burada bunu eğitemeyen kimse kendi kamil insan olup olmadığını sorgulaması gerekiyor burada. Bencil olmamak, özgüven sahibi olmamak değildir. Yani bir insan hem alçak gönüllü hem özgüven sahibi olabilir. İkisini bir arada bulundurmak mümkün. Yani bir insan hem kişisel olarak başarılı olabilir hem de aynı zamanda kişisel alçak gönüllülüğünü ve mesleki başarısını, ikisini bir arada bulundurabilir bir insan. Bu değerdir. Bu değeri hayata geçirmek gerekiyor. Evlilikte işbirliği için en büyük düşman bencillik. Evlilikte ortak kararlar alınabilmesi için böyle bir durumlarda işte istişareyi evlilikte bir yöntem olarak bir belimsemek gerekiyor. Böyle durumlarda mesela eve geçenlerde rastladım öyle. Adam eve 9 tane papağan almış birdenbire hiç karısına haber vermeden. Şimdi bu düşün, evde ona kim bakacak, ne yapacak? Yani bu herhalde o hasta olduğundan öyle yapmış. Çok sağlıklı bir davranış değil. Ve bu evlilikte büyük bir olay oluşuyor. Şimdi yani insan bırak 9 papağan, ayakkabı alırken bile düşünerek hareket etmesi, danışarak hareket etmesi gerekiyor. Eşim ne düşünür? Ona saygıdır bu aslında. Yani eve alınırken, bir kaşık alırken, bir çatal alırken, o işten bir şey alırken eşim bunun için ne der, ne düşünür? Yani bazen çok müşkül pesent eşler vardır, kolay beğenmezler. Ama onu ikna etmenin bir yolunu da bulabilir. Yani burada birlikte karar alabilmek Yani herkesin o karara sahip çıkması aidiyet duygusunu güçlendirir. Aileye bağlılığı güçlendirir. Sadakati artırır. Değerli hissettirir herkesi kendine. Ve o evde herkes kendini ev sığınak gibidir. Mutlu olur insanlar o evde bulunmaktan. Onun için kararları birlikte almaya bir yöntem haline getirmek, çocukların bunu da görmesi, çocukların da fikrinin alınması kendilerini değerli hissettirir. Hayatta kendilerini yönetmeyi öğrenirler böyle durumlarda çocuklar.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için yemin töreni düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir ve Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş, Üniversite Genel Sekreteri Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mahmut Koparal, Üniversite Akademik ve İdari Personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın açılışında mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Özge Tacer, eğitim hayatları boyunca kendilerine rehberlik eden akademisyenlere ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür etti. Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasin Çiçek, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek diş hekimliğinin bilgi, özveri ve vicdan gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş ise yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilerin uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek bugün sadece bir diploma almıyor, aynı zamanda insan sağlığına hizmet edecek önemli bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz. Adıyaman Üniversitesi'nin birer temsilcisi olarak meslek hayatınızda başarılar diliyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Doktor Savaş Sağmak eşliğinde mezun öğrenciler meslek yemini ederek diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attı. Tören mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Kimler gelip kimler geçti üç günlük dünya hanından? Kimi alim, kimi zalim, kimi riyakar, kimi salih bir kul hırkasını giydi omuzlarına. Fakat her kim olursa olsun, her nerede yaşarsa yaşasın, velev ki saraylarda dahi olsa, ölüm gibi mutlak sondan kaçamamıştır. Tüm yapıp ettiklerinin hesabını tek tek vermek için hakikat olan ahiret yurduna gidilecektir. Bu, Rabbimizin adalet ve rahmetinin bir tecellisidir. İyiye mükafatının tevdi edildiği, kötüye zulmünden, bozgunculuğundan dolayı cezasının verildiği adil bir yurttur ahiret yurdu. Farkında mıyız? El adil olan adaletli yüce Rabbimiz, Kasas suresi 84. ayeti kerimede kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar buyurarak iyilik yolunda olunması ve yapılanın asla karşılıksız bırakılmayacağı konusunda biz kullarını uyarmıştır. Bu ihtar, yeryüzünde kargaşa çıkarmayıp iyiliği yaymamız ve bizim de bu iyiliklerden faydalanmamız içindir şüphesiz. Bozgunculuk, Allah katında cezası ağır olan bir davranıştır. Çünkü fıtratımızın bir ihtiyacı olan adalet duygumuzun yara almasına neden olur. Adaletin olmadığı her yer nakıstır, çirkindir, huzursuz ve asla yaşanamaz bir yerdir. Havada uçan kuşun, toprağın altında yaşayan hayvanların bile adalete ihtiyacı vardır. Ve bu hayati bir ihtiyaçtır. Farkında mıyız? Adaletin zıddı bozgunculuktur. Söz gelimi adalet, her şeyin layık olduğu ve hak ettiği yerde olması, kişinin hakkına razı olup başkalarının hakkına tecavüz etmemesi, fıtrat veya hikmet olarak da ifade edilen yaratılış gayesine uygun hareket etmesidir. Bozgunculuksa, eşit şartlarda yaratılan insanları mali güç veya zorbalıkla esareti altına almaya çalışmaktır. Yeryüzünde fitne, fesat ve karışıklık çıkarmak, zulüm ve taşkınlık yaparak haddi aşmak, her eşyayı ve her konuyu kendi istediği gibi yorumlayarak insanlara bu konuda eziyet ve zulüm etmektir bozgunculuk. Bozgunculuk, kafir ve münafıkların bir özelliğidir. Zira müminler, fitne çıkarmak, adam öldürmek gibi çirkin fiillerin haram olduğunu bilir ve bu gibi eylemlerden uzak dururlar. Allah-u Teala Bakara suresi 27. ayette bozguncular hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. İnsanın hayatına, canlının özbenliğine son derece saygılı olmayı tembihleyen dinimiz, insanların arasını bozmak, hayrı engellemek, yeryüzünde fitne çıkarmak ve kan dökmek gibi fiilleri yasaklamış, haram kılmıştır. Farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Ali ve Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük Bey'e il protokolüyle birlikte katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, Muharrem ayının manevi ikliminde bir araya geldiğimiz bu anlamlı buluşmanın paylaşma, dayanışma ve hoşgörü kültürümüzü daha da güçlendirmesini temenni ediyor. Tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Bu vesileyle Seyyid-i Şüheda İmam Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerini rahmet, minnet ve hürmetle anıyor. Bu güzel dayanışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden ARDS'nin sınıflandırmasından devam edeceğiz. ARDS'nin sınıflandırması son yıllarda direkt akciğer hasarına bağlı ARDS'yi primer yani birincil veya pulmoner yani akciğer ARDS'si, akciğer dışı olaylara sekonder olarak gelişen ARDS'ye ise sekonder yani ikincil veya ekstrapulmoner yani akciğer dışı ARDS'i olarak ayrıma eğilim vardır. Yani birincil ARDS'e, pulmoner ARDS'e dediğimiz durum, diğeri ise İkincil ARDS'e yani ekstrapulmoner ARDS'e dediğimiz durum söz konusudur. Sınıflandırma temelde ikiye ayrılmaktadır bu şekilde. İkincil akut solunum sıkıntısı sendromu yani ARDS'de hasara yol açan nedenler, örneğin sepsiste bakteriler, virüsler gibi etkenlerin kan yolu ile dolaşımdan gelerek önce kapiller damarının dışlarında hasarlar oluşturur, daha sonra akciğerlere geçerek orada hasara neden olmaktadır. COVID-19'da da böyle durum söz konusu olabilir. Ama ağırlıklı olarak COVID-19'da birincil olarak akciğerlerin etkilenmesi söz konusudur. Ayrıca 2011 yılında Berlin kriterleri dediğimiz bir tanımlama, bir sınıflandırma da yapılmıştır. Buna göre klinik şiddet sınıflanması çerçevesinde hafif, orta ve ağır olarak ayrım yapılmaktadır. Peki ARDS'nin belirtileri nelerdir? Klinik nasıl ortaya çıkar? Bakacak olursak, genellikle akut ve ağır hastalığa işaret eden bir klinik tablo söz konusudur. Altta yatan yani neden olan hastalığa ait bulgulara ilaveten tabloya ağır akciğer hasarı ve diğer organ yetmezliği de eşlik edebilir. Hastalık genellikle 12 ila 48 saatte gelişir, nadiren 5 günü bulabilmektedir. Klinik tablo yetmezlikteki organ sayısına ve hastalığın şiddetine göre değişir. Derin hipoksemi yani kan oksijen seviyesinin düşüklüğü, nefes darlığı, hızlı soluk alıp verme, kuru öksürük ve göğüs ağrısı ile seyreden ağır solunum sıkıntısı, anksiyete yani bunalma ve ajitasyon yani gergin, huzursuz ve sinirlilik hali klinik tabloya hakimdir. Bunun yanında altta yatan pankreatit, sepsis gibi hastalıklara bağlı karın ağrısı, şok, yaygın damar içi pıhtılaşma gibi klinik tablolar da görülebilmektedir. ARDS'nin semptomları tipik olarak birincil akciğer kaynaklı nedenlere veya yaralanma ya da gerçekleşen bir travmadan 1-2 gün sonra ortaya çıkar. Tüm ARDS'nin nedene bağlı olmaksızın semptomları ve belirtilerini sıralayacak olursak, solunum sıkıntısı çekmek, hızlı nefes almak, kas yorgunluğu ve genel halsizlik hali, düşük kan basıncı, renksiz cilt veya tırnaklar, ciltte morarma özellikle dudak çevresinde ve görülebilir yerlerde morarma olması, kuru, kaba yani sert bir öksürük olması, ateş, baş ağrısı, hızlı nabız olması, bazı vakalarda zihinsel karmaşa, bunalma, sinirlilik ve gerginlik halinin bulunması söz konusudur. ARDS'de tanı nasıl konulmaktadır? Eğer ARDS olabileceğinden bir şüphemiz varsa zaman kaybetmeden 112'yi aramak lazım veya acil servise başvurmak gerekir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. ARDS tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı tedavide başarıyı arttırır ve hastanın kurtulmasına yardımcı olabilir. Doktorunuz ARDS'yi çeşitli yollarla teşhis edebilir. Bu durumu teşhis etmek için kesin bir test yoktur. Fizik muayene, tansiyon ölçümü ve bazı tanıya yönelik işlemler yapılabilir. Hastada düşük tansiyon ve düşük kan oksijeni seviyesi tespit edilebilir. Kalp ile rahatsızlığı dışlamak için bir EKG ve eko yapılabilir. Akciğer röntgeni veya bilgisayarlı tomografi taraması yapılabilir. Akciğerlerde sıvı dolu hava keseleri ortaya çıkarsa ARDS teşhisi doğrulanmış olur. Bunları yapılan testleri sıralayacak olursak öncelikle bir akciğer muayenesi yapılır. Daha sonra solunum fonksiyon testleri yapılarak akciğerin kapasitesi ve kişinin oksijenden faydalanıp faydalanamayacağına dair bulgular elde edilir. Daha sonra kan testleri yapılır. Kan testi sonucu karakteristik olmayıp sonuçlar altta yatan hastalığa bağlıdır. Ateş ve kan beyaz küre hücrelerinde yükseklik sıklıkla mevcuttur. Akciğer röntgeni yapılır. Bilgisayarlı tomografi taraması yapılabilir. Elektrokardiyografi dediğimiz EKG bu kalple alakalı problemleri dışlamak için. Yine ekokardiyografi dediğimiz eko yine bu da kalple alakalı problemleri dışlamak için ARDS'de yapılan testlerdir. Diğer akciğer hastalıklarını dışlamak için bir akciğer biyopsisi de yapılabilir. Tabii bu biyopsi durumu daha da nadir yapılmaktadır. Her hasta yapılmamaktadır. Arada kalınan diğer hastalıkları dışlamak istediğimizde, özellikle akciğerle alakalı hastalıkları dışlamak istediğimizde yapılan bir işlemdir. Ayırıcı tanıda hangi hastalıklara dikkat etmek gerekir? Ayırıcı tanıda öncelikle sıvı yüklenmesi, kalp yetmezliği ve yaygın akciğer enfeksiyonları düşünülmelidir. Bunun dışında yaygın vücut enfeksiyonu olan sepsisin geç döneminde hastaların neredeyse %85'inde ARDS geliştiği bildirilmiştir. Ayırıcı tanıda sıralayacak olursak sol kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi, yaygın akciğer içi kanama, akut gelişen akciğerin dokusunu tutan zatürre, ilaç kullanımına bağlı akciğer ödemi ve zatürre tablosu, akut gelişen ciddi akciğer embolisi gibi bazı akciğeri etkileyen durumlar ve hastalıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda ARDS tedavisinden ve diğer hususlardan bahsedeceğim. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Birimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Fatma Kürker Koordinatör, Türkçe Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor.

0: 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon Dörtlü Grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen İslam Üniversiteleri Rektörleri 1. İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıyla ilgili Rektör Keleş, 41 ülkeden 73 üniversitenin rektörleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren bu önemli buluşmanın, yüksek öğretimde uluslararası işbirliğinin güçlenmesine, ortak akademik çalışmaların artmasına ve bilimsel dayanışma kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda bilimsel işbirliklerini geliştirmeye ve ülkemizin yüksek öğretim alanındaki güçlü temsilini desteklemeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyamam.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Besli Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde Yapay Zeka Çağında Bilgisayar Mühendisliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sercan Yalçın'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki gelişimi, bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolü, geleceğin meslekleri ve öğrencilerin kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konular ele alındı. Okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı söyleşide öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, yapay zeka uygulamalarının eğitimden sağlığa, sanayiden günlük yaşama kadar birçok alandaki etkileri örneklerle anlatıldı. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kurulun 264. toplantısına katıldı. Toplantıyla ilgili Rektör Keleş, Üniversiteler Arası Kurulun Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüsnü Kapu ve üniversitelerimizin kıymetli rektörlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda mikro yeterlilikler, Türk Yüksek Öğretiminin 2030 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler, üniversite sektör işbirliklerinin geliştirilmesi, yüksek öğretimde kalite temelli dönüşüm süreci, uluslararasılaşma ve istihdam odaklı eğitim modelleri gibi hususlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Alınan kararların yüksek öğretim sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyor, ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla geleceğin sağlık dünyasında kariyer fırsatları konulu söyleşi gerçekleştirildi. Adıyaman Fen Lisesi'nde düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Senem Tekin, Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Mehmet Akif Tekintaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşinin konuşmacısı olan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ferit Kaya, sağlık sektöründe yaşanan güncel gelişmeler, geleceğin sağlık meslekleri ve kariyer planlaması konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Sağlık alanında teknolojik dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Doçent Doktor Kaya, yapay zeka destekli uygulamaların, dijital sağlık hizmetlerinin ve multidisipliner çalışma kültürünün geleceğin sağlık dünyasını şekillendirdiğini ifade etti. Öğrencilere meslek seçiminde ilgi alanlarını, yeteneklerini ve bilimsel gelişmeleri dikkate almaları tavsiyesinde bulunan Kaya, sağlık sektörünün sunduğu geniş kariyer olanaklarına da değindi. Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, sağlık alanındaki eğitim süreçleri ve mesleki gelişim hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Program, Doçent Doktor Ferit Kaya'ya günün anısına belge takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliyi eğit yeter.
6: Otizmliyi hayata kat yeter.
7: Otizmliyi sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.
11: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yer istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gerildiği hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynakta aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de aynı kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: artık içime sinmiyor.
1: Adi Efendi.

Radyo FM. Kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. dönem mezuniyet ve kimlik andı töreni üniversite kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törende 110 genç hekim mezuniyet sevinci yaşayarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Törene rektör yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir, Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Tepe, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mezun öğrenciler adına dönem birincisi Duygusu Nacar konuşma yaptı. Nacar, zorlu ve uzun bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine destek veren ailelerine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Nacar, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, mezun olan öğrencilerin yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunacak kutsal bir mesleğin sorumluluğunu da üstlendiğini ifade etti. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş ise bugün burada büyük emekler ve fedakarlıklarla tamamlanan uzun bir eğitim yolculuğunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz bilgi ve donanımlarını insanlığın hizmetine sunacak sağlık alanında önemli görevler üstleneceklerdir. Hekimlik bilgi kadar vicdan, sabır ve merhamet gerektiren onurlu bir meslektir. Genç meslektaşlarımıza güveniyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenciler saygı, rahmet ve minnetle yad edildi. Daha sonra mezun öğrenciler diplomalarını alarak cübbeleriyle sahnedeki yerlerine geçti. Genç doktorlar hekimlik mesleğinin etik ilkelerine bağlı kalacaklarına dair hekimlik andını okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. Tören mezunların kep atması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adıyaman Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.